girdi kavuşam ışkay Dalnam atay kamoya darşay Yenə bir usnakça bəkin yakart Tav başlapça geydi şudi iştah Bəktir